0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: içinde sağlan yar olmayınca.
1: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: öğreneriniz sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti, Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kuzu halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim. Ümmetinden selam getirdim sana. Nice armağanlar verdiler bana. Ravzana eriştim ben yana yana. Açın bu ravzayı, Habibim de var. Benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu ravzayı.

sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğin bile, en sevdiğin bile senden davacıdır.

Fakı fakat sana yavaş yavaş aksana. Kemerin düşer de belinden. İddetler ben.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahtan hepinize kucak dolu sevgi saygılarımızı iletiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu güzel sabah uyandık ve günaydınlar dedik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bol şanslar diyelim bütün dinleyenlerimize.

Evet sevgili dostlarımız, bugün 26 Mayıs Salı sabahındayız sevgili dostlarımız. Allah kısmet ederse yarın uyandığımızda Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak inşallah. Ve tabii ki de şimdiden söyleyelim, Türkmen FM Uydu Radyosu yine bayram boyunca sizlerle programımızı, bayram özel programlarımızı paylaşacağız. Kutlama mesajlarınızı alacağız ve tabii ki de isteklerin üzerine yine güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz ve tabii ki de programımıza katılan arkadaşlarla birlikte sohbet edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Şimdiden ne diyoruz? Kurban Bayramı hayırlar vesile olsun inşallah Allah'ın izniyle. Bütün dualarınız kabul olsun, bayram namazınız ve dualarınız inşallah kabul olur yüce Rabbimizin katında diyelim. Ve bu güzel sabahta bizleri dinleyen bütün dostlarımız, özellikle de hanımlarımıza kolay gelsin diyoruz. Tabii ki de hanımlarımız bu aralar çok yoğunlar, yorgunlar. Bayram için temizlik, hazırlık ve yemekler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Allah güç versin diyoruz. Yuvanızdaki mutluluk, huzur daim olsun diyelim. Ve ne diyoruz? Her zaman siz mutlu kalın, huzurlu kalın evinizde.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Sürüş anıyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler, kolay gelsin, kazasız belasız sürüşler diyoruz bu güzel sabahta inşallah. Ve buradan da taksici kardeşlerimize ne diyoruz? Bol kazançlı bir gün olsun inşallah sizler için. Amin.

ve görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize, polis kardeşlerimize, trafik polislerimize ve ne diyoruz? Allah sizleri her zaman korusun diyoruz. Yüce Rabbimiz sizleri ailenize bağışlasın diyoruz ve hayırlı görevler diyoruz.

ve yurt dışından bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, bütün gurbetçi kardeşlerimize ve Türk dünyasına selamlar olsun. Ve buradan da günaydınlar, musabahlar diliyoruz bizi dinleyen bütün annelere, babalara ve büyüklerimize mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Ve kardeşlerimize de sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Mutlu sabahlar.

Evet sevgili dostlarımız, eğer bu sabahta bizleri dinlemek isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan WhatsApp yolundan da bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz her sabah olduğu gibi, dinlediğiniz gibi bize elimize ulaşan mesajlarımızı ve istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz ve programımızda paylaşıyoruz değerli arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Açılış şarkımız size için gelsin. Her gününüz mutlu, sevinç, huzur içerisinde geçirmenizi Yüce Rabbimiz nasip eylesin. En önemlisi sağlıklı bir şekilde. Amin diyoruz.

Tarih bile yazsan kimin umurunda dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızda tabii ki de İrem Derici'nin sesinden dinlemiş olduk. Acemi Balık sevgili dostlarımız ve bir kez daha günaydınlar, musabahlar diyoruz sizlere ve bu güzel salı sabahından sizlerleyiz. Tabii ki de günaydın programımızı paylaşıyoruz sevgili dostlarımız.

Evet sevgili dostlarımız, telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Evet sevgili dostlarımız ve bakalım arkadaşımız hangi istekte bulunmuş? İsmi Mehmet Şindi ile Ahmet Şindi'ye Feyruz'un şarkısını istemiş sevgili arkadaşımız. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel Arapça şarkımıza bütün Arap kardeşlerimize armağan olsun ve bütün dinleyenlerimize de armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bir kez daha ne diyelim, mutlu sabahlar diyoruz bütün dinleyenlerimize.

Ve şimdi de Feyruz'un sesinden güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz sevgili arkadaşlarımız. Ve dilerseniz güzel şarkımızla birlikte sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar.

Ve bu güzel şarkımızı, Arapça şarkımızı arkadaşımızın isteği üzerine dinlemiş olduk bu güzel sabahtan sevgili arkadaşlar. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz herkese. Ve bugün bir koşturma olacak hepimiz için, hatta benim için bile. Çünkü neden, bayram yarın Allah kısmet ederse. Onun için hazırlıklarımız var, eksikliklerimiz var, dışarı çıkıp almamız var. Bir sürü işlerimiz var, özellikle de hanımlarımızın bir sürü işleri var, kuaför işleri var, ne bileyim bakım işleri var. Son gün, yarın bayram olduğu için bir sürü hazırlıklar olacak, koşturmacalar olacak, yoğunluk olacak, yorgunluk olacak. Bu yorgunluğun üzerine sabah erken kalkıp da bayram yemeği yapacağız, hazırlıklar yapacağız. Ve tabii ki de bu güzel koşuşturmaca, en güzel koşuşturmaca çünkü. En güzel gün mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü. Buradan da bütün hacda olan hacılar için de hacınız kabul olsun diyoruz. Dualarınız kabul olsun. İnşallah oradasınız. Dualarınızı bizler için, insanlarımız için, vatanımız için, milletimiz için eksik etmemişlerdir diye umuyorum. Allah kabul etsin onların haclarını. Darısı diğer tabii ki de haca gitmek isteyenlerin, niyeti olanlar için inşallah. Herkes inşallah oraya gidip orayı görmeyi nasip eylesin inşallah diyoruz. Amin hep birlikte. Ve hayırları vesile olsun inşallah diyelim sevgili dostlarımız. Bu güzel yorgunluk tatlı bir yorgunluktur. Sonunda da inşallah güzellik olacak inşallah. Bu Kurban Bayramı'nda küslük, dargınlık, kırgınlık hepsi biter. Güzel bir şekilde bayramlaşarak günümüzü huzurlu bir şekilde geçiririz sevgili arkadaşlar. Evet, telefon numaramızı hatırlatalım. Bir kez daha telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerle. Kimden gelmiş? Elif arkadaşımızdan. Günaydınlar Cumut abla. Sana da günaydınlar canım. Eğer mümkünse Çağla ve Doğu'nun sesinden Seni Düşündüm adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı aileme ve bütün sevdiklerime sana armağan ediyorum ve dinleyenlere teşekkürler diye yazmış sevgili arkadaşımız. Ve isteği üzerine güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim ve iyi dinlemeler.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerle. Merhabalar, herkese günaydınlar. Ben Ahmet Kerkibağdat yolundan. İyi yayınlar diyorum size Cumhur Hanım. Eğer mümkünse Mahsun Kırmızıgül'den Dinle adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı iş arkadaşlarıma şu an yanımdalar. Sizlere selamları var. Aleykümselam. Ben de selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve aileme gelsin ve bütün Türkmen FM dinleyenleri ve kadronuz armağan olsun. Sağ olun diye yazmış. Teşekkürler. İyi çalışmalar size de diyoruz değerli arkadaşımız, size ve bütün çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin, hayırlı işler diyelim. Ve tabii ki de isteğin üzerine güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik değerli arkadaşlar. Her günümüz böyle hareketli, neşeli, huzurlu geçsin inşallah diyelim hep birlikte. Amin.

Ve hemen diğer mesajlarımıza geçelim değerli arkadaşlar. Ve bakalım diğer mesajlarımız kimden gelmiş? İhlas arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse güzel bir mani istiyorum. Türkmence olsun. Seçimi size bırakıyorum ve bu güzel maniyi bütün dinleyenlere ve bütün Türkmenlere ve özellikle de İstanbul'da bulunan kardeşime, eşine, çocuklarına armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış arkadaşımız. Sen de sağ ol diyoruz kendisine. Ve tabii ki de sırada güzel şarkımız olacak. Armağan edeceğiz. Tabii ki de sana ve gurbette bulunan kardeşine diyoruz. Ve bu güzel manimizi de başka kimlere armağan edelim? Türkmenli bölgesinde yaşayan bütün Türkmenlerimize gelsin diyoruz. Ve mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar diliyoruz size değerli arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşımızın isteği üzerine seçim bana bıraktı. Güzel bir Türkmence mani dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. İstekte bulunan arkadaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye tabii ki de.

Ben seni sak sevrem, mangar saldadı dedik. Sevgili dostlarımız ve güzel Türkmen cemalimizde dinledik. Arkadaşımız seçim bana bıraktı. İnşallah seçmiş olduğum manide beğenmiştir diye umuyorum sevgili arkadaşlar.

Sevgili dostlarımız, ne diyoruz? Allah sizi kıymetinizi bilen, merhameti geniş insanlarla karşılaştırsın. Evet sevgili dostlarımız, günün sözünü paylaştık ve amin diyelim inşallah. Allah hepimize merhameti geniş, kalbi temiz, Allah'tan korkusu olan güzel insanlarla, kalbi güzel, kalbi geniş olan insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin inşallah bizleri ve bizden sonraki nesillerimizi, evlatlarımızı inşallah diyoruz. Günün sözü bu olmuş oldu sizler için sevgili dostlarımız ve şimdi güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve güzel şarkımızla dinledik, günün sözünde paylaştık ve tabii ki de elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşmaya devam ediyoruz.

Rahman Riyal'ın sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkı eşime, kızıma, oğluma ve anneme, babama armağan olsun ve ikiz kız kardeşlerime ve erkek kardeşlerime, eşlerine ve çocuklarına armağan olsun ve eşimin ailesine ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine tabii ki de güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlarımız. Ve bu güzel şarkımız sizler için gelsin diyoruz ve bir kez daha mutlu, hayırlı sabahlar bütün dinleyenlerimize.

Hello, her şor sevgili dostlarımız, gerçekten de sevmek de güzel, sevilmek de güzel ve kıymet vermek ve verilmek de gerçekten de hoş. Allah herkese nasip eylesin inşallah diyelim ve bu güzel Arapça şarkımızı dinledik arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Güzel şarkılarımızı da dinlemeye de devam ediyoruz istekler üzerine tabii ki de.

0: Evet sevgili dostlarımız ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Herkese günaydınlar diyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Seni unutmaya ömrüm yeter mi adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere, aileme ve kalbimdeki insana armağan ediyorum diye yazmış değerli arkadaşımız. Teşekkürlerini iletmiş sağ olsun. Biz de teşekkür ediyoruz sana göndermiş olduğun mesaj için. Ve tabii ki dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ümit Besen ve Pamela'nın sesinden Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? Eğer seviyorsan ömrün yetmez tabii ki de. Ölene dek o insanı her zaman seveceksin, düşüneceksin, kalbinde ve aklında olacak. Her ne kadar farklı hayatlar yaşansa bile, sen başkasıyla evli olsan bile, o başkasıyla evli olsa bile kalpteki ve akıldaki daim ve bakidir sevgili arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Evet sevgili dostlarımız ve güzel şarkımızı dinledik ve elimize oluşan mesajlarımızı hemen paylaşalım dilerseniz. Ve bakalım kimden gelmiş mesajımız? Murtada arkadaşımızdan gelmiş. Herkese selamlarını iletiyor arkadaşımız Murtada. Bizden Yarın Sesinden Sıtfa adlı şarkıyı istiyor ve bu şarkıyı arkadaşlarına ve bütün dinleyenlere ve sevdiğine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve Murtada arkadaşımızın isteği üzerine dilerseniz Sıtfa adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Ve bir kez daha ne diyoruz? Sonsuz sevgilerimizi iletiyor ve günaydınlar diliyoruz herkese.

Evet sevgili dostlarımız, güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinledik değerli dinleyenlerimiz ve tabii ki günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor ve güzel şarkılarımızı da dinlemeye devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım değerli arkadaşlar. Bakalım kimden gelmiş diğer mesajımızda. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eğer mümkünse Yunus Berberoğlu'nun sesinden Hasret Yiğidim adlı güzel manini isterim. Ve bu manini bütün dinleyenlere ve aileme armağan olsun, sağ olun diye yazıp da arkadaşımız. Teşekkür ederim özden göndermiş olduğu mesaj için ve bize güzel bir mani istedi Yunus Berber'in sesinden. Hasret Yiğidim adlı manimizi hep birlikte dinleriz. Hayırlı dinlemeler olsun sizlere.

Hiç fikrime gelmezdi. Sen vefasız çıkasın. Zaten Fikruze gelmeyenlerden her şeyi görersiz. Vefasızlıkta görersiz, Kadir'de görersiz, her şeyi görersiz. Fikruze gelmeyen insanlar da. O yüzden her zaman dikkatli olun, haberinizi alın. Her ne olursa olsun, diyarın sevgili dinleyenlerimiz.

أول دم من سپردم أول دم قولو من دو صايد إيو قراردغ أول دم.

Evet arkadaşlar, günün hayatında sizler için paylaştık ve inşallah beğenip siz bu güzel hayatı ve ne dilerse olsun güzel manimizde dinleyen değerli arkadaşlar daha sonra elimize ulaşan mesajlarımıza paylaşacağız ve güzel manimizi dinlemeden önce telefon numaralarımızı hatırlatmak isterim bir kez daha bilmeyenler için. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Aynı numaradan WhatsApp'tan bize ulaşabilir mesajlarınızı, isteklerinizi yazmanız yeterli değerli arkadaşlar.

Ve diğer mesajımıza hemen geçiyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Hasan. Eğer mümkünse Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı eşime, çocuklarıma armağan ediyorum. Arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Hasan arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Acaba hangi şarkısını dinlesek sevgili dostlarımız? Kararsız kaldım ve düşünüyorum şu an hangi şarkısını dinleyelim diye. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve bakalım hangi şarkı olacak ve bu güzel şarkı da herkes için gelsin diyoruz ve bir kez daha mutlu, hayırlı sabahlar diyoruz değerli arkadaşlarımız. Ve Cengiz Kurtoğlu size için seviyorum diyecek ve güzel şarkımız geliyor.

Evet sevgili dostlarımız, Cengiz Kurtoğan sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Seviyorum adlı güzel şarkımızı dinledik. Ve tabii ki de sevgili dostlarımız, sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve elimize bir güzel mektup ulaştı. Tabii ki de uyduda kameraman arkadaşlarımızdan biri Nihat'tan gelmiş. Herkese günaydınlar ve bizden Ali Ben'in sesinden güzel bir mani istiyor ve bu maniyi özellikle de kameraman arkadaşlarına ve şefleri Ali Necmettin'e armağan ediyor. Ve tabii ki de bütün dinleyenlere ve ailesine ve bütün sevdiklerine armağan etmiş ve siz sevgili dinleyenlere armağan ediyor, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kameraman arkadaşımız Nihat'a göndermiş olduğu mesaj için, bize dinlediği için sağ olsun diyoruz. Kendisi şu an görev başında tabii ki de. Ve dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim Ali Bey'in sesinden ve bu güzel manimiz bütün dinleyenler için gelsin diyoruz. Ve bir kez daha hayırlı, mutlu sabahlar diliyoruz değerli arkadaşlar. Ve her şey gönlünüzce olsun inşallah ve güzel manimiz sizlerle.

Ve bu güzel, muhteşem manimizi de dinledik sevgili dostlarımız. Ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerle birlikteyiz bu güzel sabahta. Ve bu güzel günde sizler için güzel şarkılarımızı dinliyoruz ve dinlemeye devam edeceğiz. İstekler üzerine tabii ki de. Ve şimdi de dilerseniz atasözlerimizi paylaşalım.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta da atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizin birkaçını yine size için paylaşıyoruz. Var evi Kerem evi, yok evi Verem evi. Veren eli herkes öper.

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Yemeyenin malını yerler. Yolcu yolunda gerek.

ağaç yaprağıyla güzeldir. Boş çuval ayakta durmaz. Büyük lokmaya büyük söz söyleme. Dikensiz gül olmaz. Huylu huyundan vazgeçmez.

Tereciye tere satılmaz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Şeytanın dostluğu dar ağacına kadardır. Su testisi su yolunda kırılır. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin. Sefa ile yenen cefa ile kazanılır. Ve son olarak ne diyoruz? Sadık dost akrabadan iyidir.

Evet arkadaşlar, atasözlerimizi paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim ve bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta tabii ki de burçlarımızın yorumlarına göz atacağız ve bakalım bugünkü yorumlar neler olacak sevgili dostlarımız. İnşallah hepimizin gönlüne göredir bugünkü burçlarımızın yorumları.

Ve bakalım Koç burcumuzun yorumu ne diyor? Diyor ki sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler sizin için farklı bir sorun yaratabilir.

Sevgili Boğa, doğal davranışlarınız sayesinde çevrenizde takdir topluyorsunuz. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bilinçaltınızda yatan güven duygusunu korumak ve tetikleyici enerji bulmak için arkadaşlarınızdan destek almalısınız.

Ve bakalım ikizler burcumuzun yorumu ne oluyor? Bugün zorlayıcı koşullarınızı kişisel isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirmek imkanı bulacaksınız. Bugün iletişim konusunda performansınız çok güzel.

Sevgili yengeç burçlar, maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmeyi biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.

Ve bakalım Aslan Burcumuzun yorumu ne diyor sevgili aslanlar. Duygusal konularınızı ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için onlara danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınıza artmasını istemiyorsunuz.

Ve şimdi de sıra Başak Burcumuzda. Diyor ki, atılımlar için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gerekli dengeyi sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin

Ve şimdi de terazi burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, kişisel özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün karşılaşacağınız kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla bazı görüşmeler yapacak ve çevrenizden bazı konuları gizleyeceksiniz.

Sevgili akrepler, bugün düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüp getirdiğiniz kişiler siz savunuyorlar. Fakat aşk yaşantınız bundan etkilenecektir. Dikkat edin.

Ve şimdi de yay burcumuzun yorumunu göz atıyoruz ve bakalım yay burcumuz ne diyor. Bugün zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını arzulamıyorsanız kişisel bazı acil önlemlere başvurmalısınız. Sınırlı ve sorumlu yaşamak zorunda kalabilirsiniz sevgili yaylar.

Ve Oğlak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz şimdi. Diyor ki alacağınız kararlar çok önemli aşamalar kaydetmenizi sağlayacak. Hızlı düşünecek ve bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek yeni atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.

Sevgili kovalar, sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için bugün beklenmeyen sıra dışı küçük hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınız zaman daha sonra istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz.

Ve son burcumuz balık, bakalım ne diyor. Bugün maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. Sakin ve humanist yapınıza bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Tenkit edilmesine fırsat bırakmadan siz kendinizi yeterince irdeliyorsunuz zaten sevgili balıklar.

Evet sevgili dostlarımız, burçlarımızın yorumlarına da göz attık ve bizlere ayıran sürenin de sonuna geldik. Bu güzel salı sabahından sizlerle birlikte günaydın programımızı paylaştık sevgili dostlarımız. Yarın Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nın birinci gününde yine Türkmen FM ailesi olarak sizlerleyiz. Bayram özel programımızı paylaşacağız, canlı olarak kutlayacağız güzel, özel anlamlı günümüzü. Bayram inşallah hepimiz için hayırlara vesile olsun. Ve inşallah da

bütün hastalarımıza buradan geçmiş olsun diyoruz. Ve inşallah da Yüce Rabbimiz onlara eski sağlıklarına kavuşmasına nasip eylesin diyoruz. Bu bayramda Allah'ın izniyle geçmiş olsun diyoruz bütün hastalarımıza. Yeter ki siz hamd edin, şükredin, sabredin. Elbette Yüce Rabbimiz her derdin dermanını verecektir. Her sorunda elbette bir gün bitecek. Ferahla, aydınla kavuşacaktır hayatımız inşallah diyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. En güzellikler hayatın en iyi derinliklerine yürümenize nasip eylesin inşallah diyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1 Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Hazırlığı görüyorlarım sana için. Sensiz dayanmıyorum ama güzel sana için.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Kulağındaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Mali Denetim Divanı'na verilerin denetlenmesi için uluslararası şirketlerle işbirliği yapılması talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı Körfez İşbirliği Konseyi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Körfez ülkelerini tebrik ederek, Körfez bölgesindeki güvenlik ve istikrarın tüm Arap dünyasının güvenliği için önemli olduğunu belirtti. Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı'nda politika ve yönetim alanında kapsamlı değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. Su Kaynakları Bakanlığı, Fırat Nehri'nde su seviyesinde ani veya normal dışı bir artış olmadığını duyurdu. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Kor General Ömer Elvaili, limanlarda geciken ve biriken konteynerlerle ilgili sıkı önlemler alınacağını belirtti. Salahaddin polisi taciz suçlamasıyla bazı gençleri gözaltına aldı. İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sadık, İran'ın Irak'ın iç işlerine yoğun şekilde müdahale ettiğini ve Irak'ın egemenliğine saygı göstermediğini belirtti. Lübnan Hizbullah'ı iki İsrail askeri üssünü İHA'larla hedef aldığını açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, Yahudi toplumunda Müslümanlar ve Hristiyanlara yönelik şiddetin yaygınlaştığını kabul etti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, Şubat ayı sonunda düzenlenen Amerikan ve İsrail saldırılarında İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın güneyinde devrim muhafızlarına ait füze mevzileri ve botlara yönelik savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ya hemen Amerika'ya verileceğini ya da bulunduğu yerde imha edileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika'nın Güney İran'a düzenlediği son saldırılara rağmen İran'la anlaşma sağlanabileceğini söyledi. Moskova, yabancılar ve diplomatlara Kiev'i mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. Avustralya, DAEŞ bağlantılı 19 kadın ve çocuğun Suriye'den ülkeye dönüşü için hazırlık yapıyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan saygı selamımızı gönderirik sizlere ve bütün insanlarımıza. Bugün Arafat ve yarın da bayramdı. Bayramımız mübarek olsun diyelim sizlere. Hayırlı bayramlar dilerim bütün ümmet Muhammed için değerli dostlarımız. Ve aynı vaxta Müslümanlara ne diyelim inşallah güzel vaxtlar geçirdi. Sahile özle bazı insanlarımız var. Onlar da hacdadır. Onları da diyelim Allah kabul etsin. Ve inşallah dua ettiğiniz bizler için de değerli dostlarımıza diyelim. Ve aynı vaxta bazı insanlarımız var bugün oruçtular, oruç tutuplar. Onlara da diyelim Allah kolaylık versin size. Gevluzdaki ne temenniniz var ise inşallah olur. Ve aynı vaxta buradan bütün beylerimize, hanımlarımıza sizlere de iyi vaxtlar, iyi günler, iyi akşamlar dilerim sizler için. Programımız sizlerle başladı ve devam edecektir değerli dostlarımız. Buradan bütün insanlarımıza ne diyelim inşallah hazırlığınızı gördünüz ve insanlarımız dünden bahram dışarısı çok kalabalıktı. İnsanlarımız eşyalılar, asbabalılar, yemekalılar aynı vakitte. Bazı insanlarımız tatile gittiler. Onlara da aynı vakitte diyerek iyi tatiller. Ve değerli dostlarımız umarım güzel mutlu vaxtlar geçirsiniz. Ve ne diyerek sizlere eğer istiyorsanız bizlerle katılmak hemen numaramızı hatırlatım sizlere. Evet numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve bir gün bizlerle katılın bakalım ne yaptınız, günümüzü nasıl geçirdiniz. Ve dünden bazı hanımlarımız da var külçe yapılar. Onlara da diyelim el uza sağlık. Aynı vaxta ev pekliler. Ve Allah kolaylık versin hanımlarımıza, beylerimize, çocuklarımıza da iyi vaxtlar dilerik. Bayram onlarındı. İnşallah bayramları mübarek olu. Gölündekiler olar değerli dostlarımız. Ve aynı vaxta bütün Türkmen bölgelerinde ne diyelim? Sizler ne yaptınız? İnşallah hazırlığınızı gördünüz. Ve yarın da bazı insanlarımız tabii ki de sabahlığa giderler. Buradan tabii ki de bayram namazı var yarın. Bunu unutmayalım değerli dostlarımız. Aynı vakitte bayram namazından çıkarlar, giderler sabahlığa. O zaman sizlere bugünden ne diyelim? Afiyatınız olsun. Ve yarın da Gironta tabii ki de insanlar hepsi toplanı güzel bir şekilde yemeklerini yerler. Tabii ki de yarın fasulyeden ergü açıldı. Bazı evlerimiz yarpak eder, bazı evlerimiz bam yeder. O zaman ne diyelim? Ne yapsağız onlara sizlere diyelim. Afiyatınız olsun. Ve yarın güzel asbablarımızı gireceğiz. Aynı vakitte insanlarımızdan barışağın değerli dostlarımız. Bazı insanlarımız var küstüler. Onlara diyelim barışağın gevlimize bir şey kavzamayağın. Çünkü bayram gelende bütün Müslümanlar geraçım birbirlerden bayramlaştılar. Eğer akriba ise aynı vakitte sizlere diyelim afelavun. Her kim ne yapıpsa sizlere afelavun. Bugün af günü değerli dostlarımız. Ve dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı dinleyelim. Bu açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız ve sohbetimizi bitireceğiz değerli dostlarımız. Bakalım ne yapıpsız, ne hazırlığı görüpsiz. Özellikle bunu hanımlarımızdan sorağın. İnşallah yazarsınız bizler için. Ve dilerseniz Tarkan'ın sesinden yolla şarkısını dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik. Nurcan arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Bergen sesinden bir güzel şarkı istirik ve şu anda sizlere dinlerik. Ve yazıptı, Arafat gününüz mübarek olsun ve bayramımız da mübarek olsun deyipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Siz de katılın. Bakalım size İstek şarkı uzun olacaktır. Bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı dinledik hep beraber ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Al arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, Muazzez Ersoy'un sesinden bir şarkı varsa özü memnun olduk ve iyi günler dilerik sizler için Lina Hanım. Şu anda sizleri radyo başında ve dinleyerek yazıptı. Teşekkür ederek katıldığı bütün bizlerden saygı salamımız var sana.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hava arkadaşımızdan gelipti, yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Buradan yazıp Lina Hanım, tebrik ederim sizleri ve bütün Türkmanları. Eğer mümkünse Ebru Gündeş'ten bir şarkı isteyip de o zaman gidelim. Ebru Gündeş'in sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim, buradan Ömer arkadaşımız yazıptı, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz, eğer mümkünse Lina Hanım sizden bir güzel şarkı isterim, armağan ederim bu şarkını bütün değerli dostlara. Hemen bakalım hangi şarkınız deyipti ve sözlerin olacaktır. Buradan yazıp bizler için Fatih Kısa Barmak'tan bir güzel şarkı verse biz bizlere memnun olduk. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Teşekkür ederim sana katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, saygı selamımızı gönderdik sizlere. Değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Nazım arkadaşımızdan gelipti, yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse sizden Ferdi Tayfur'dan bir şarkı isterim ve bayramımız mübarek olsun yazıptı. Evet değerli dostlarımız, bu şarkıyla bırakıp sizleri.

0: vefasız sevgilini.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Arkadaşımız yazıp Eid Mübarek li kullil muslimin ani Bilal arid ugniye anil eb. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden saygı salamımızı gönderdik bütün değerli dinleyicilerimize, bütün insanlarımıza ve değerli dinleyicilerimiz programımız devam eder. Bütün değerli dostlarımıza ne diyeyim buradan tabii ki de değerli dostlarımız şarkımızı buradan hep beraber dinledik. Ve baba üzerine bir şarkı istedi. O zaman bütün babalara ne diyeyim armağan olsun değerli dostlarımız. Aynı vakitte annelere de güzel bir şarkı armağan edecek değerli dostlarımız. Ve bütün babaları, anneleri Allah saklasın. Dilerse özgü deyin bu muhteşem şarkımızı baba üzerine dinleyeyim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bir mesaj ulaşıp telimize. Oh yağın sizler için hemen. Arkadaşımız yazıp İsa'da avukatkum madamlina hab ehdi ugniye Hatim al-Iraqi yatayr yamsafir ehdiha lhadratkum li akhuya Muhammed ve sadiqi ve kulli müstemi'in ma'ana şükran ilkum kethiren yazıp. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız dilerse öz gidağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyen armağan olsun bütün değerli dostlara.

0: ensaha.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden geldi? Arkadaşımız yazdı. Hello abla, rahmet olsun. Ben Esin'e nasıl bir şarkı isterim. Ahmet Vacit'ten armağan olsun. Abu Esin'e gelsin ve özellikle de radyoda çalışanlar çok sağ olun. Abla Rühüm, bayramımız mübarek olsun canım yazdı. Teşekkür ederim senden. Sağda bayramı mübarek olsun. Allah ailevi saklasın ve sen saklasın. Ve aynı vakta rızkı uzu versin. Dilerseniz gidelim şarkımızı dinleyelim.

Darğa bizlere yığ inşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse bir şarkı verse öz bizlere bakalım kimden istiyipti şarkını ve sözlerin olsun Emel Sayın'ın sesinden yazıptı ve armağan edirem özün özellikle de sizlere anneme babama armağan olsun ve kız kardeşime armağan gelsin deyipti.

0: eski onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı inkar etmez ki onlar.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve burası Türkmen FM radyosu. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım. Muhammed arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Armağan ederim özünü bütün değerli dinleyicilere ve devamlı arkadaşlara armağan gelsin. Sizlere armağan olsun ve ekip uza armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Bunu da diyeyim sizlere, yarın aynı vakta sizlerle olacağız. Akşam vakti ve sabah vakti istekler programıyla ve bayrama özel program olacaktır değerli dostlarımız. Ne diyelim? Bekleyin bizleri.

Ve elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyağın silersin özünü. Buradan arkadaşımız yazıp merhaba ablanı cesi bir şair karmağan ederim. Kızıma Esin'e ve özellikle de Esin anlatsın. Sağ olun, var olun. İbrahim Tatlıses'ten bir şair kız deyipti. Tamam, hemen gidelim. Şarkımızı dinleyelim. Değerli dostlarımız programımız devam ediyor.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik ve iyi vaxtlar dilerik sizler için değerli dostlarımız. Tabii ki de buradan İbrahim Tasten bir şarkı dinledik ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı. Baxağın kimden gelip hangi şarkını istir bizlerden değerli dostlarımız. Baxağın buradan yazıb. Məsəl xeyr alə cəmiyyə müstəmiyyə Radio Türkmen FM. أريد أغنية يا زبط بزلاتشن هدي هذه الأغنية لجميع مستمعي راديو إلى حضراتكم خاتون أخوكم مصطفى صقر كوبرلي وصندا يا زب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك تشكر دارق سنن قاتل دغويشن بزلردن عرفات günü de bugün tabii ki de değerli dostlarımız ve buradan saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Programımız devam edir sizlerle değerli dostlarımız. Dilerse öz bakağın arkadaşımız hangi şarkını isteyip

Evet değerli dinleyicilerimiz, dilerse Özgüdağ'ın bu güzel şarkımızın yağın armağan olsun arkadaşımıza. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, değerli dostlarımıza dağın, siz de katılın, bakalım istek şarkımız ne olacaktır.

Evet değerli dinleyiciler, bir arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar. Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ercan Şahin sesinden bir şarkı istirem armağan ederim özünü sizlere.

Göremezler, seni yazdım kalbime. Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazıp iyi günler. İyi yayınlar dileyip bizler için yazıp bir şarkı istir bizlerden armağan olsun. Sizlere ve Kibuze teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerseniz hemen bu güzel şarkımızı dinleyin ve bu şarkımızı sizlere armağan ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, şarkımızı dinledik ve bu güzel şarkını sizlere armağan ettik. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen bakalım kimden gelipti ve hangi şarkını istir bizlerden değerli dostlarımız. Buradan arkadaşımız Fatma'nın aslından bir mesaj gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir güzel şarkı verseniz bizlere. Armağan ederek özünü yazıp bütün dinleyicilere ve Lina Hanım şarkı zavku olsun yazıptı. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bakalım sizi istek şarkınız ne olacaktır ve kimler armağan edeceksiniz şarkınızı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesajı ulaşıptı. Arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Bu münasebet اليوم عرف أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يتقبل طاعتكم ويغفر ذنوبكم وأن يكتبكم من عتاقه من النار yazıp ve Arafa mübareke yazıptı. Mümkün Uğniye şarkının, bu şarkını verdik. يازب اهدي هذه الاغنيه لجميع مستمعي راديو والى حضراتكم لنا خانم اخوكم مصطفى صقر كوبرلي مصطفى arkadaşımız teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden o zaman Türkmenca bir ayrı şarkı vereceksin ve emredesen değerli dostlarımız programımız sizlerle devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve buradan Hişam arkadaşımızdan bir mesaj gelip yazıp Sezen Aksu'nun sesinden bir şarkı versa bizlere memnun olduk ve teşekkürler yazıp bayramımız mübarek olsun deyip.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Sezen Aksu bizler için ne dedik? Geri dön, geri dön. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediyor. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yaşar arkadaşımız yazıp, iyi günler sizlere ve iyi vakitler Lina Hanım. Sıradaki şarkını armağan ederim aileme, Bağdat yolunda bulunan beylere. Ve sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin. Teşekkürler yazıptı. Ve yazıptı, buradan sizlere saygı selamımı gönderirim. Bayramımız mübarek olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü bu arkadaşımızdan gelibdi. Yazıb merhabalar. Eğer mümkünse de ben sesinden bir güzel şarkı istedim sizlerden armağan edirəm özünü. Sizlere Lina Hanım, iki buz armağan olsun ve sizler çok severim yazıbdı. Bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ederek, sevda bayramı mübarek olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı Bülent Ersoy'un sesinden dinledik. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Son mesajımızı okuyalım sizler için özünü. Buradan değerli dinleyicilerimiz, Velid arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Gülünün sesinden bir güzel şarkı ve sevuz bizlere memnun olduk ve bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar bütün Ümmet Muhammed için yazıptı. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız. Tabii ki destekler programıyla ve bayramı özel programıyla değerli dostlarımız. Bugün dualarımızı edin, elimizi asmana kavzayın, gevrimizdeki dualar edin değerli dostlarımıza diyin. Gevrimizde ne dua var ise ve ne temenni var ise inşallah Allah sizler için tahkik eder özün değerli dostlarımız. Buradan programımız bu kadar idi. Bugün sunmakta benliğine cömert saygı selamımı kabul eyleyin ve ne diyin sizlere. Özünüze iyi bakın. Yarın görüşürüz. Kalın sağlıklı.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sözünle.
4: Türkmen FM sözünle.
6: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Mali Denetim Divanı'na verilerin denetlenmesi için uluslararası şirketlerle işbirliği yapılması talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı Körfez İşbirliği Konseyi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Körfez ülkelerini tebrik ederek Körfez bölgesindeki güvenlik ve istikrarın tüm Arap dünyasının güvenliği için önemli olduğunu belirtti. Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Dışişleri Bakanlığı'nda politika ve yönetim alanında kapsamlı değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. Su Kaynakları Bakanlığı, Fırat Nehri'nde su seviyesinde ani veya normal dışı bir artış olmadığını duyurdu. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Kor General Ömer Elvaili, limanlarda geciken ve biriken konteynerlerle ilgili sıkı önlemler alınacağını belirtti. Salahaddin Polisi, taciz suçlamasıyla bazı gençleri gözaltına aldı. İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sadık, İran'ın Irak'ın iç işlerine yoğun şekilde müdahale ettiğini ve Irak'ın egemenliğine saygı göstermediğini belirtti. Lübnan Hizbullah'ı iki İsrail askeri üssünü İHA'larla hedef aldığını açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, Yahudi toplumunda Müslümanlar ve Hristiyanlara yönelik şiddetin yaygınlaştığını kabul etti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, Şubat ayı sonunda düzenlenen Amerikan ve İsrail saldırılarında İran'ın dini lideri Müçtehit

0: Bahamane'in hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın güneyinde devrim muhafızlarına ait füze mevzileri ve botlara yönelik savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ya hemen Amerika'ya verileceğini ya da bulunduğu yerde imha edileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika'nın Güney İran'a düzenlediği son saldırılara rağmen İran'la anlaşma sağlanabileceğini söyledi. Moskova, yabancılar ve diplomatlara Kiev'i mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. Avustralya, DAEŞ bağlantılı 19 kadın ve çocuğun Suriye'den ülkeye dönüşü için hazırlık yapıyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyo.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Uydurak.

bilici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

En delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Kurban Bayramı münasebetiyle tüm Irak halkını ve özellikle Kerkük halkını tebrik etti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Kerkük'ün küçük Irak olduğunu belirterek Yüce Allah'tan bayramların Irak halkına ve Kerkük milletine huzur getirmesini diledi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek Kerkük'teki hizmetlerin geliştirilmesi yollarını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa teknik sorunun tamamen çözülmesine kadar tüm vatandaşlara kuponsuz şekilde 40 litre benzin verilmesi talimatını verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına Kerkük'e destek verme talimatı vererek, ilde adaletin sağlanması ve özellikle Türkmenler başta olmak üzere hakların teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Nezarahmedi ve İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkian, savaşın durdurulması ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesinin önemini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi Mali Denetim Divanı'na verilerin denetlenmesi için küresel ortaklıklardan yararlanma talimatı verdi. Başbakan Zeydi, altyapı projelerinin tamamlanması ve performansın düzeyinin yükseltilmesinin önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı Körfez İşbirliği Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Körfez Arap ülkelerinin güvenlik ve istikrarının Arap ulusal güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı'nın politikası ve yapısında köklü değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. Milletvekili Abdulhadi Es-Sadavi, Irak'taki parasal ve ekonomik sorunların çözümü için hükümetin kapsamlı bir tedbirler paketi uygulaması gerektiğini belirtti. Su Kaynakları Bakanlığı, Fırat Nehri su seviyesinde olağan dışı artış kaydedilmediğini açıkladı. Irak yargısı siyasetçi ve eski milletvekili Haydar Molla'yı 2,5 aylık tutukluluğunun ardından serbest bıraktı. İnsan Hakları Komisyonu ile Ulusal İstihbarat Teşkilatı ortak işbirliği anlaşması imzaladı. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Kor General Ömer Elvaili limanlarda geçken ve biriken konteynerlerle ilgili caydırıcı tedbirler uygulanacağını açıkladı. Salahattin polisi şort giydikleri gerekçesiyle bazı gençleri ve taciz suçlamasıyla diğer kişileri gözaltına aldı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Basra'da 500 metreden fazla uzanan bir petrol kaçakçılığı hattının ortaya çıkarıldığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili son Amerika-İsrail saldırılarında dini lider Müşteba Hamane'in yaralarının yüzeysel olduğunu açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'daki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ya da derhal Amerika'ya teslim edileceğini ya da bulunduğu yerde imha edileceğini açıkladı. Avustralya DAEŞ ile bağlantılı 19 kadın ve çocuğun Suriye'den geri dönüşüne hazırlanıyor. Tayvan, Hindistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük 5. hisse senedi piyasası oldu. Türkmen FM Uydu Radyo.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: boğulduğumda fazla.
1: Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramı

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

çok lan. En delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Sözü benzer sözüme, sözü benzer sözüme kanu deger özüme, tırnağıva daşan deken daş, koy deksin sağ gözüme, tırnağıva degen daş, koy deksin sağ gözüme.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen efendim, Uydu Radyo.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uyduradyo.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM.

bakışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi.

fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden.

En delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen efendim, uydurayım.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

en delici esen seher hili, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.